Merhaba, Vide, Han, Soap, Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Bugün size iki siyasi romanından söz edeceğim. Kar ve Veba Geceleri. İkisinde de yalıtılma vardır. Aslında ben bu iki romanı düşünürken siyasi roman düşünmüyordum. Ama yalıtılma yazmakta olduğum romanları siyasileştirdi. Bunu da bir romancının bir romana başlarken niyet ettiği romanla en sonunda severek bitirdiği ve yayınlandığı romanın anlatmak istediği şeyler değişebilir. Romanlarda keşfettiğim gerçekleri yazarken çoğu zaman keşfediyorum. Kar yağdığı için Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Kars şehri Türkiye'nin gerisinden kopar ve sonra siyasi olaylar gelişir. Kars şehrinde geçen bir roman yazmayı, hem orası benim romanı düşündüğüm 1990'ların sonunda ve ortasında Türkiye'nin en yoksul yeri olduğu için, hem de çok kar yağdığı ve Türkiye'nin geri kalanından koptuğu için şehirde yerel seçimler yapılıyordu. Bütün Türkiye'de değil ama Kars'ta belediye başkanlığı seçimleri olacaktı ve ben bunu gazetelerde okumuştum. Ve Türkiye'nin o sırada en büyük gazetelerinden biri olan Sabah'a, Kars'a bir gazeteci olarak gitmek istediğimi söyledim. Çünkü Sabah'ın başındaki editör bana Benim Adım Kırmızı adlı romanımı beğenmiş ve bana demişti ki bizim için köşe yazarlığı yapar mısın? Ben köşe yazarlığı yapmam, size dürüstçe söyleyeyim. Ben orada geçen bir roman istiyorum, yazmak istiyorum ama elim kolum sallayarak gidemeyeceğim için bana bir basın kartı verir misin dediler. Ve onlar da bana bir Sabah gazetesi basın kartı verdiler. Hala saklıyorum. Bu basın kartıyla Kars'a gittim ve onlara ne yazık ki başta yalan söyledim. Ben burada geçen bir röportaj yapacağım diye. O röportajı da yapıp yazmaya niyetim vardı ama hiçbir zaman bitiremedim. Kars'ta yerel gazeteler var. Serhat Şehir Gazetesi. Ben İstanbul'dan Sabah muhabir olarak geldiğim için ve yerel gazeteleri 80 satan, 100 satan küçük gazeteleri çıkaran bu kişilerin her biri İstanbul'daki bir büyük gazetenin, Hürriyet'in, Cumhuriyet'in, Milliyet'in Kars muhabirliğini de aynı zamanda yapıyordu. Onlarla arkadaş oldum. Onlar da romanım için çok bilgi edindim. Neden? Çünkü yerel gazetelerin haberlerinin çoğunu yerel polisin kendi aralarında konuşmalarını dinleyerek alıyorlardı. Bir cinayet mi olur ki çok cinayet falan olduğu yok. Bir şey olmuyordu. Olaysız küçük bir şehirdi. Ama artık gazeteye 80 satan, 80 bin değil tekrar ediyorum, 80 satan gazeteye konacak haber için polis telsizlerini dinliyorlardı. Sonra da onları Orhan Bey bugün bu oldu, bugün şu oldu diyorlardı. Ben de oralarda geziyordum. Unutmayın, gerçekten samimi bir şekilde romanım için Kars'a gittiğimde, orada geçen bir roman yazmak için 1999'a Kars'a gidişim, oraya şehre ilk gidişim değildi. Ondan 25 yıl önce ilk defa Türkiye'yi gezerken, ülkesini merak eden bir genç olarak gezerken gitmiştim ve şehrin değişikliği, klasik bir Osmanlı şehrine benzemeyişi beni etkilemişti. Kars'ın diğer Türk şehirlerinden farklı olmasının nedeni Ruslar tarafından yapılmış bir şehir olmasıdır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kars Rus egemenliğine girmiş, 40 yıl Rus yönetimi altında kalmıştır. Ve yapılan şehir, ızgara biçimindeki sokaklar Türk şehrine benzemez. Sokakların genişliği ve güzelliği, etkileyici beni etkilemişti. En sonunda orada geçirdiğim, gide gele geçirdiğim 3,5 yılda Kar adlı romanımı yazdım. Romanı yazmak için gittiğim Kar şehrinde

İlk günlerde başıma gelenler, geçirdiğim şeyler, gördüklerim aslında romanın kahramanı K'ya. Mesela sokakta yürüyordum. Sürekli polis tarafından ya da sivil polisler tarafından, istihbarat tarafından takip ediliyorum. Bazı normal kıyafetli polisler, bazıları sivil, bazen bir araba duruyor bana böyle. Nasılsınız Orhan Bey diyor. Evet hissediyorum. Hem beni koruyorlar hem de bilgi almak için yapıyorlar. Bir seferin artık dayanamayıp tıpkı romanda olduğu gibi. Memur Bey çok teşekkür ederim. Hep beni takip ediyorsunuz. Bilgi almak için mi, korumak için mi takip ediyorsunuz diye sorduğumda siz nasıl anlarsanız Orhan Bey diye çok kibar bir cevap verdiler. Ben de bunu olduğu gibi romana koydum.

bir zamanlar Kars her yoksulluktan herkes orayı terk ettiği için ben oraya 1999, 2000 mi 2001 yıllarında gittiğimde artık terk edilmiş hayalet bir şehir gibiydi ve insanı ürperten bir yanı vardı. Bu otelin odalarında gezinmeyi, şehrin içinde bulunduğu terk edilmiş ve irdelemek istediğim, abartmak istediğim taşralılık, önemsiz olma, her şeyden kopuk olma duygularını dramlaştırmaya, hikaye yapmaya, önemli geldiği için benim için önemliydi. Kars'ta günlerim nasıl geçerdi? Önce uzun uzun yürürdüm her sabah otelimden arka sokaklara. Sonra Birlik Kahvehanesi'ne giderdim. Burası Kars'ın çeşitli kahvehanelerinin en büyüğüdür ve baştan aşağı çok üzücü bir şekilde işsizlerle doluydu. Ben sabah not almak, romanımı düşünmek, bu insanlarla sohbet yakalamak için giderdim oraya. Onlar ise günü öldürmeye giderlerdi ve bana hepsi işsizlikten şikayet ederlerdi. Çünkü onlara göre TAHAS hakkında bir röportaj yapacaktım ve gazetelere yazacaktım. Ben gazetelere yazınca Kars'ın sorunları çözülecekti. Sonuç olarak buna benzer şeyler oldu. Roman çok popüler oldu Türkiye'den ve Türkiye dışından. Pek çok ziyaretçi Orhan Pamuk'un anlattığı Kars şehrine gittiler ama işsizliğe çözüm olmadı. Olsa olsa yazdığım romanın çarşıda gezinmelerimin, Kar adlı romanıma yazarken, Kars'a gidip gelirken bir de şunu öğrendim. Bir şehre, orada geçen bir roman yazmak için bir ön yargıyla geçiyoruz. Ben taşralılık, yoksulluk üzerine bir iki roman yazmaya gittim. En sonunda siyasal İslam üzerine, terk edilmişlik üzerine, yalıtılmışlık üzerine bir roman yazdım. Ama ön yargılarımı kıran, romana hayatiyet veren bir başka şey vardı. Orada yaşayan insanların, özellikle çocukların neşesi, mutluluğu, onların hayatın her türlü kötülüğüne karşı hayatı sevmeleri, canlılığı, bana takılmaları, benim peşimden gelmeleri, benimle şakalaşmaları, fotoğraf makineme her çıkarışında beni de çek demeleri, abi ne yapıyorsun demeleri veya da bana samimi bir şekilde bütün hikayelerini içtenlikle anlatmaları. Bu romanı Kars halkının içtenliğine, samimiyetine, hayatiyetine, direnme gücüne, ama bu bir siyasi direnme değildi. Hayatı sahiplenme, mutlu olma yeteneğiydi. Ve o yetenek benim hikayeme sızdı ve pek çok yokluk, kıtlık, zorluk, siyasi baskıyı konu eden romanıma bir canlılık, inandırıcılık ve en önemlisi bir insanlık kattı. Ya da tarihi roman olan ve 1897'de geçen veba gecelerinde bir pandemik, veba pandemiyi, üçüncü büyük veda pandemiyi patlak verir ve ada karantinaya alınır. Uluslararası ve Osmanlı savaş gemilerince karantina altına alındığı için ada tekrar tıpkı karda olduğu gibi yalıtılır ve olaylar siyasi olarak gelişir. Birey olmak, değişik olmak, cemaatle çatışmak, herkesten ayrı olmak gibi konular beni çok ilgilendirir. Ve bana kalırsa bireylik, farklılık en çok ölüm endişesi, ölüm korkusuyla tetiklenir. Ölüm korkusu bize biricik bir hayatımız olduğumuzu, yalnız ve değişik olduğumuzu, geriye bir şeyler bırakmak istediğimizi ve kitaplarımı belki de yalnızca bu konu için yazdım. Hayatın anlamı ne? Niye yaşıyoruz? Niye önemli ya da önemsiz olmak istiyoruz? Bütün bu konuları, yani ölüm korkusunun, veba korkusunun tetiklediği bir romanı yazmayı 25 yıl düşündüm. Veba Geceleri romanımı bazılarının sandığı gibi koronavirüs pandemisinden sonra başlamadım. Ondan çok daha önce başladım ve aklımda bu romanı hayali benim icat edeceğim bir adada geçirmek
vardı. Bunun için 3 tane adayı kendime örnek aldım. Birincisi Büyükada. Çünkü yazlarımı Büyükada'da geçiriyorum ve burada bu romanı yazdığım yıllara kadar, çok yakın zamana kadar hala at arabaları vardı ve Veba Geceleri romanda da at arabaları önemli bir yer tutar. Gene Büyükada'da azınlıklar, Rumlar, gayrimüslimler, Musevi'ler, Ermeniler vardır ve ben bütün çocukluğum İstanbul'da gittikçe azalan azınlıklarla da büyümüştüm. Bunun için de adada geçirmek istiyordum. Ama en önemli neden, romanımı hayali bir adada geçirmek istiyordum. Çünkü bir noktadan sonra karantinanın başarılı olması için bir askeri gemilerce, zırhlılarca karantina altına alınan bir ada icat etmek istiyordum. Adama Minger Adası adını verdim ve romanı yazdıkça o adanın haritasını yaptım. Bugün romanı alıp okuyanlar romanın ilk sayfalarında hayali Minger Adası'nın ayrıntılarla işlenmiş haritasını göreceklerdir. Bu haritada Girit'ten, Büyükada'dan, benim başka bildiğim Ege adalarından pek çok iz vardır. Ayrıca Minger Adası bütün Akdeniz, Osmanlı, Türk, Rum adaları gibi Rumların çoğunluk, Türklerin, Müslümanların azınlık olduğu ama Osmanlı idaresinde bir adadır ve 3. veba pandemi olayları tetikler.

Aslında vebayı ya da büyük ölümcül bir salgını bir tarihi romancı için ilginç kılan şey vebaya, ölüme, salgına karşı salgın altında yaşayan vatandaşların nasıl kendilerini koruduklarıdır. Temel olarak iki türlü ölümden kaçma yolu vardır. Bir, dine sığınmak ya da şeyhlerin verdiği tılsımlardan ummak ya da tamamen kaçmak ya da modern tıbbın, karantinanın şartlarına uymak. Bu ikisi çoğu zaman bir adada yaşayan ya da bir salgına kapılan insanlar aynı anda ikisine de inanırlar ve bu da benim için konuyu cazip kılar. Bir şeyh efendi hazretleri ne bileyim bu gibi kitaplarda işte İslamiyet ve veba salgınlarının sırasında yapılan, dağıtılan tılsımlar, şeyhlerin yazdığı yazılar vesaire gibi şeylere de ben de medet umabilir bir şey. Size bir tılsım yapan şey sonra canını korumak için karantina kurallarına da evinin kapısında kilitleyebilir. Şunu da yapabilir, bunu da yapabilir. İnsanoğlunun ölüm korkusu altında yaptığı şeylerin, başvurduğu tedbirlerin sınırı yok. Romanı daha, siyasi yapan şey ise karantinanın aslında son derece siyasi bir şey olmasıdır. İnsanlar hepimiz en son koronavirüs sırasında da biliyoruz. Karantinaya hep itiraz ederler. Karantina olursa ticaret yavaşlar, çarşı boşalır.

insanlar dükkanlarını işleyemez. Hatta mesela Daniel Defoe'nun veba yılı güncesinde olduğu gibi sizin veba olduğunuzu anlaştırırsa devlet memurları, polisler gelir sizi evinize hep bir çiviler ki çivilerler evinizden bile dışarı çıkamazsınız. Sizi feda ederler hastalık yayılmasın diye. Bütün bu konuları bu romanda ve bütün bu konuların ne kadar siyasileştiğini bu romanda ele aldım.

Merhaba, Vide Hansop, Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Bütün hayatım boyunca İstanbul'da geçen romanlar yazdım. Bu benim baştan planladığım, tasarladığım bir şey değildi. Çünkü bütün hayatım boyunca 73 yıldır aşağı yukarı İstanbul'da oturuyorum ve ben insanlıkla, arkadaşlarımla, hikayelerini anlattığım insanlarla İstanbul'da karşılaştım. Onların İstanbul'un hikayesini yazayım diye oturmadığım masama, bildiğim şeyleri, anlatmak istediğim dünya görüşümü, insanlığı anlat.

anlatmak istedim. Ve o karşılaştığım kişiler, anlatmak istediğim kişiler, yaşadığım hayat İstanbul'da olduğu için baştan niyet etmediğim halde bir çeşit İstanbul yazarı oldum. Her romanım İstanbul'a karşı bir tutumdur. Kimisi tarihi İstanbul, kimisi yaşadığım İstanbul. Bazı yazarların bir kitabı vardır. Herkes bir hem kendi ülkesinde hem bütün dünyada en çok okunan kitap odur. Bazı yazarlar ise ben onlardan biriyim. Her kitabı her ülkede başka bir şekilde okunur. Mesela benim dünyada en çok okunan kitabım Kardır. Ama Türkiye'de en çok sevilen kitabım o değildir. Türkiye'de en çok okunan kitaplarımdan ve özellikle edebiyat meraklılarınca biraz da zor bulunduğu için hakkında çok kitap çıktığı, çok yazıldığı, çok tartışıldığı için konuşulan kitap Kara Kitaptır. Hikayesi basittir aslında. Bir adamın karısı yeğeninle birlikte ortalıktan yok olur. Yeğeni bir köşe yazarıdır ve gazetede köşe yazıları yazmaktadır. Türkiye'deki köşe, dünyanın her yerinde var köşe yazarları ama romandan tam bir tat almak için Türkiye'deki köşe yazarlığı kültürünü birazcık tanımak lazım. Türk köşe yazarları özellikle Kara Kitap'ın geçtiği yıllarda, şimdi hala da öyleler. Haftada 6 gün, 5 gün, bazıları her gün yazarlar ve her gün yazdıkları da içinde yazdıkları araştırmaya değil, kanaata, aşk hakkında fikirlere, hatıralara, gelişigüzel rastladıkları bir şeylere, yanlış bilgilere, hikayelere, efsanelere dayanır. Kara Kitap bütün bunlardan bir doku, İstanbul'un karmaşık yapısına uygun bir doku ortaya çıkarmak için yazılmış bir romandır. Ve kitabın dokusu İstanbul'daki günlük hayatın dokusuna poşet olsun istedim. Şurada gördüğünüz ağzı açık bir ölmekte adamın, ölen adamın ağzından sanki şehir dökülüyor ve adam acılar içerisinde. Bu romanı yazarken kendi kendime defter köşesine yaptığım bir resme dayanıyor. Bu resmi bütün romanı yazarken her gün birazcık dokunarak, değiştirerek ilerlettim ve kitabı temsil ettiğini şimdi düşünüyorum. Celal köşe yazarı, akrabası, hayran olduğu akrabası Celal'in köşe yazarıyla fazlaca meşguldür ve biz okurlar da onları okuruz ve ben bu köşe yazarının yazılarını büyük bir zevkle yazdım. Galip'in ve Celal'in temel sorunlarından biri, ki ben bu romanı 38 yaşında yayınladım, benim de o zaman en büyük sorunum oydu, kendi olmak, kendisi gibi olmak, başkalarından etkilenmeme sorunuydu. Bazen bunu 38 yaşında bu sorunla bu kadar ilgiliydim. Çünkü belki de batılılaşma yüzünden Türk kültürü, Batı kültürü altında daha başka kültürlerden o kadar etkileniyorduk ki sanki ben de ancak başka kültürlerden, başka seslerden, başka kişilerin varlığından kurtulursam ve bunu ancak entelektüel bir çabayla gerçekleştireceğimi zannediyordum. Ancak o zaman kendim olabileceğimi zannediyordum. Kitabın temel konusu temel yazı, endişe kendisi olabilmektir. Bizim kendimiz olmamıza siyasi talepler, devletin talepleri, yasaklar, sevdiğimiz insanın, sevmediğimiz insanın, kaçmak istediklerimizin, okuyup inandıklarımızın, ideoloji dediğimiz şey, her şey bizi kendimiz olmaktan alıkoyar. Galip, İstanbul'un labirentimsi karmaşası içerisinde karısını ararken ayrıca kendisine geri dönecek şehir işaretleri de arar. Şehir Galip'e göre, benim dedektif kafası bir dedektif gibi işleyen kahramanına göre şehir her baca, her ağaç, her reklam panosu, her vitrin, her gazete, bir köşeye kenara atılmış gazete parçası bile işaretlerle doludur. Romanın diğer önemli kahramanı Celal Salih'in yazdığı köşe yazıları ise Boğaz'ın suları çekildiği zaman, ki benim belki de okurlar tarafından bütün kitaplarım arasında en çok sevilen metnimdir. Ya da Boğaz'ın suları çekilince göreceğimiz şeyleri hatırlıyoruz, görüyoruz. Çünkü
İstanbul üzerinde şehir hatları vapurları belki de 200 yıldır geçip

gidiyor ve İstanbul Boğazı'ndan belki de binlerce yıldır gemiler geçiyor ve oradan gelen şeyleri hep denize atıyorlar. İnsanlar vapurdan denize atarlar ve bunların hepsinin, atılan her şeyin gazoz kapaklarından eski silahlara, kılıçlardan, bayraklardan, son paslanmış usturlaplara, her şeyin boğazın dibinde olduğu bir medeniyet hayal ettim.

Kara Kitap karmaşası zenginliğiyle benim en çok İstanbul'da gömüldüğüm, İstanbul'un esrarını keşfettiğim ve şehri bir esrarlı labirent olarak görmeyi başardığım bir kitaptır. 50 yıldır İstanbul hakkında romanlar, hatıra kitapları yazıyorum ve en çok karşılaştığım soru, yazdığınız şehir 50 yılda nasıl değişti? Bir defa şehir beni değiştirdi, ona hakkında yaza yaza, ama kendisi de çok belirgin bir şekilde değişti. 2,5 milyondan 18 milyona çıktı. Ama en önemli değişiklik, benim hayalimdeki siyah beyaz, taşralı, yoksul, kimsenin ilgilenmediği İstanbul yok oldu. Onun yerine renkli, nispeten zengin, turistlerin geldiği yeni bir İstanbul çıktı ortaya. Şehre eklenen gecekondu mahalleleri yıkıldı. Onlar yerine ikişer, üçer katlı apartmanlar yapıldı. Şehir sınırsız 18,5 milyon kişinin yaşadığı bir pencereler denizine dönüştü. Öyle ki o kadar büyüdü ki ben birçok yeni semt eklendi İstanbul'a, gitmediğim yerler. Bundan 20 yıl evvel bir büyük yeni İstanbul haritası aldım ve evimin duvarına ekledim ve bu gitmediğim yerlerde geçen hikayeler yazmaya karar verdim. Benim ilk romanlarım merkez eski İstanbul'da geçer. Ya eski tarihi yarımadada ya da benim büyüyüp yaşadığım Taksim, Cihangir, Nişantaş, Şişli ve Beyoğlu gibi yerlerde. Ben bu eski İstanbul'dan sonra şehre göçlerle, yoksul Anadolu'dan gelen ve daha sonra Türkiye dışından gelen kişilerin eklenmesiyle daha da büyüyen son halkada geçen bir roman yazmaya karar verdim. Bu roman kafamda bir tuhaflıktır. Kafamda bir tuhaflık, İstanbul'a göç edip kendi eliyle gecekondusunu yapıp burada yaşayan ve sokaklarda satıcılık yaparak yaşamaya tutunmaya çalışan Konyalı Mevlüt Karataş, yoğurtçu Mevlüt Karataş'ın bir çeşit hayat hikayesidir. Aslında İstanbul'un yoksul mahallelerinin İstanbul'a eklenen ve göçmenler, Türkiye için göçmenler tarafından kurulmuş büyük şehrin hikayesidir. Övünerek söyleyebilirim ki yoksul sınıfların, mülksüzlerin, şehirde en yoksul hayatı sürenlerinin günlük hayatlarını arada gazeteciler, orta sınıflar, kahramanlar aracılığıyla anlatmadım. Romanda tek bir orta sınıf karakter yoktur. Herkes fakirdir. Herkes İstanbul'a sonra gelmiştir. İstanbul'a ilk göçler 1950'lerde başladı ve ilk gelenler gecekonduları kendi elleriyle yaptılar. Nişantaşı'nın Vali Konağı Caddesi'nin sonuna yürüyünce bir gecekondu mahallesiyle karşılaşırdınız. Şehrin en yukarı sınıf, en burjuva mahalleleri bile gecekondularla sarılmış vaziyetteydi. Daha sonra bu insanlar hayatımıza da karıştı. Gecekondularda çalışanlar şehrin merkezine oturuyorlardı. Çünkü o zamanlar sanayi, fabrikalar, en büyük fabrikalar şehrin tam ortasındaydı ve onlara yakın evler yapmak gerekiyordu. Ve kırsal kesimden göç edenler şehrin ortasında gecekondu yapmalarına aslında devlet bir şekilde göz yumuyordu. Bunların

bir kısmı da sokak satıcısıydı ve sokak satıcıları benim çocukluğumda sırık kullanırlardı. Yani sırtına bir sırık alırsın, tıpkı eskiden Osmanlı zamanında sırık hamalları yaptığı gibi. Sırığın ucuna su taşıyacak kova da koyabilirsin, boza satacağın boza güğümü de koyabilirsin. Ya da yoğurtçuların yaptığı gibi yoğurt da koyabilirsin. Kafamda bir tuhaflığın kahramanı Mevlüt Karataş, sabahları yoğurt, akşamları boza satan ve yoğurdu ve bozayı sırtında taşıdığı bir sırığın iki ucundan sarkıtan bir sokak satıcısıdır. Onun nasıl şehre geldiğini, nasıl kendi evini nasıl yaptığını, nasıl yaşamak, var olmak için yaptığı diğer işleri 600 sayfalık bu romanda ele alıyorum.

Bu romanı kahramanlarını ben kendi hayatımda doğal olarak karşılaşmadım. Evet, çocukluğumda kapı çalar, yoğurtçu gelirdi ya da sokaktan boza diye geceleri bağırarak bozacı geçerdi. Ama ben bir bozacının, bir sokak satıcısının, bir gecekondu yapanın hayatını öğrenmek için bu roman için çok araştırma yaptım. Yüzlerce araştırma yapmak, insanla röportaj yaptım. Hayatta en çok emek verdiğim, en çok araştırma yaptığım kitap, başkalarının sandığı gibi Benim Adım Kırmızı değildir. Benim Adım Kırmızı'ya da çok emek verdim. Bütün İslam minyatürünü elden geçirdim. Ama bu romandır. Çünkü burada yaptığım araştırma okumaya değil, yaşlı pek çok insanla röportaj yapmaya, konuşmaya dayanıyordu. İstanbul'un bütün yoğurtçuları ve akşamları boza satan bozacıları, Konya'nın Beyşehir kazasından ki 3-5 köyden gelir. Ben o köye gittim. İstanbul'da, Nişantaşı'da 1950'lerde, 60'larda benim yaşadığım yerlerde ya da ücra köşelerde yaşayan ilk gecekondu mahallelerini kuran insanları buldum ve onlarla uzun uzun röportajlar yaparak bu romanı yazdım. Kahramanım bir ara lokantalarda garsonluk yaptığı için 1970'lerin lokantaları, büfeleri, sandviç satan dükkanlar, sokaklardaki şiddet, bir şehirde yoksulların karşılaştıkları İstanbul'da her şeyi anlatmaya çalıştım. Kafamda bir tuhaflık, iddialı, epik bir romandır. Yani 1974 yılında bir yoksul olarak köyünüzde barınamaz İstanbul'a gelirseniz yapmanız gereken kendi elinizle ev kuracaksınız. Bir kadınla evlenmek için ya kızı kaçıracaksınız, ya bir aşk yaşayacaksınız. Çocukların yetiştirilmesi, okula gitmesi, zorluklar, yıkımlar. Bütün şehrin yoksul hayatının, şehrin yoksullarının epiğini yazmaya çalıştım. Bu romanı yazmam mı? Yazmam benim ayrıca bir İstanbul yazarı olmamı talip olmamdır. İlk başlarda yazarken bir İstanbul yazarı olduğumu düşünmeden yazıyordum. Ama ne zaman ki kitaplarım dünyayı pek çok dile çevrildi, 65 dile çevirdi, herkes de İstanbul, İstanbul yazarı dedi. Ben o zaman İstanbul'un gitmediğim yerleri ya da sınıfsal olarak, ekonomik olarak ulaşamadığım yerlerindeki insanların seslerini de anlatmak, onları da temsil etmek istedim. Bu yüzden de bilinçli olarak kitaba tek bir orta sınıf kahraman koymadım. Kafamda bir tuhaflığın mekanlarını araştırmak, anlatacağım hikayenin geçeceği yerlerin ruhunu sindirmek için ücra mahallelerle uzun uzun gezindim. Arkamda siyasi sebeplerden devletin bana verdiği bir korumam olurdu her zaman. Bu da bana güven verirdi çünkü en tehlikeli sokağa, en karanlık sokağa, en özel yere bile korumam olduğu için girebilir. Hemen şak şak şak fotoğraflar çekerdim. Buradaki bazı fotoğraflarda eskiden bu fotoğraflar eskiden gecekondu mahallesi olan. Bugün İstanbul'un dokusunda artık gecekondu yok. Yeni eklenen gecekondular da yok. Şehrin bir zamanlar 7-8 milyona varan 10 milyon nüfusu bütün gecekonduları yıktılar ve onların yerine ikişer, üçer katlı bana kalırsa son derece çirkin ama kendi estetiği olarak yeni binalar inşa ettiler. Daha sonra da onlar da yıkıldı. Onların yerine yüksek gökdelen denen tuhaf binalar yükseldi. Bugünkü İstanbul'un, benim çocukluğumun İstanbul'uyla hiç mi hiç ilgisi kalmadı. 18 milyonluk acayip bir yere dönüştü. Ama bu büyük değişimin içinde olma bana Tanrı'nın, hayatın verdiği büyük bir talih olarak yaşadım. Hiç kimse bir şehrin 2,5 milyondan 18 milyon olması sırasında içerisinde, o şehrin içerisinde yaşayıp ona tanık olup onun etkisiyle romanlar, hikayeler yazmadı. Bu benim büyük talihim ve büyük talihime hep sadık kalıp hep İstanbul hikayeleri anlattım.
Ama buna da mecburdum çünkü hep burada yaşıyordum ve insanları burada görüyor, burada onlarla ilgileniyor, burada onların hikayelerini anlatmak istiyordum.